0: çocuğum.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bu sabah

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydınlar, iyi haftalar milletim. Radyo Enerji'de ölmeden bir radyo efsanesi, Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Yani aslında başka alanlarda da efsaneleşmişliğim var ama çoğunuz sadece radyoyu deneyimlediniz. Mesela hiçbiriniz Çin usulü mantı çorbası, wonton çorbasını içmediniz. Her canlının fani dünyada tatması gereken bir lezzet. Evet, timsah eti ve yarasa etiyle yapılıyor. Sahi millet, Kıbrıs'ta timsah eti bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor muydunuz? Evet, evet. Bereket, Miami uranyum kartelleriyle bağlantılarım sayesinde sağlayabiliyorum ben timsah etini. Evet, yani gönül isterdi açık seçik yapılan bir iş olsundu da uranyum kaçakçılığı konusunda da bir efsane olarak anılayım. Ama unutmayın, az önce konuşulanları duymadınız, bilmiyorsunuz. Evet. Ya aslında ben ister miyim, kaçak değil de yasal olarak da ithalat ihracatını yapardım uranyumun ama gümrüğü anormal pahalı. Anlatabiliyor muyum o açıdan? Sadece hisse senetlerini alabiliyorsunuz. Ne var milletim ya? Basit küçük hayatımı bu tür fantezilerle zenginleştirmeye çalışmam suç mu Allah aşkınıza ya? Ha, tabii şimdi siz diyorsunuz ki biriyle 30 sene evli kalıyorsun, bir gün bakmışsın hiç tanıyamamışsın aslında. O açıdan belki de diyorsunuz ki anlattıklarının hepsi doğrudur. Ve tıpkı hayal dünyasını zenginleştirmeye çalıştığı gibi uranyumu da zenginleştiren tek kişidir Kıbrıs'ta. Olabilir, olabilir. Evet tabii, hani 20 yıldır bu işi yapıyorum. Elim ayağım uranyum için ama Kıbrıs'ta Kaymaklı'da 3+1'de oturuyorum ben. Bayağı değmiş aldığım riske değil mi? Hani bütün o radyasyon bilmem ne falan. Radyasyon. Pekala millet, yeni bir haftaya başladık. Nefis bir hafta olsun diliyorum. Bugün günlerden pazartesi, biraz zor olduğunu biliyorum. Hava da biraz kapalı değil mi? Yani her şey çarpı 2 mi şu anda? Ama Allah'tan radyonuzda Sabahların Efendisi var. İşe giderken yüzünüze tebessümler konduracağım. Keyfinizi birazcık daha gıcır hale getireceğim. Ve bunu tüm ekip arkadaşlarımla birlikte yapacağım. Tamam, %99'unu ben yapıyorum bu işin ama yine de burada bir ekip olarak çalışmaktan inanılmaz mutluyuz millet. Hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajları bizim için her zaman çok değerli. O yüzden Instagram'dan Sabahların Efendisi'ne direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek millet.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Ya evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptır diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salamlı sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
3: Sabahların efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Emre Aydın 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Günlerden pazartesi, haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız ve tabii ki bir miktarda cebimizi doldurmayı planlıyoruz normal olarak. Umarım benim programımı beğenerek dinliyorsunuzdur. Her sabah sizi böyle işe giderken birazcık daha uyandırabiliyorumdur. Keyfinize keyif katabiliyorumdur. Günaydın mesajlarınız geldi bu arada. Bayağı bir mesaj yolladı dinleyenler ama daha fazlasına ihtiyacımız var. O yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına daha fazla mesaj yollayabilir misiniz millet? Evet, günaydın olur. Sabahların Efendisi, sesin çok seksi olur. Bugün ne kadar yakışıklısın Sabahların Efendisi. Şimdi bakın, bir dinleyicim Sabahların Efendisi demiş. Senin programı çok dinlemek istiyorum ama hep evliliklerden ve kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorsun. Ve ben evli değilim, bekarım ve sevgilim de yok, empati kuramıyorum. Ya güzel kardeşim diye cevap verdim. Ben bu programı en çok senin gibiler için sunuyorum. Siz dinleyin diye. Dinleyin ve oturun oturduğunuz yerde. Gidip saçma sapan bir flört, bir ilişki, bir nikah yapmayın. Öyle kalın diye yapıyorum ya. Bu program bir kamu spotu gibi, aydınlatma metni gibi arkadaşlar. Bu bir nevi yaşam sigortası kankacığım. Niye dinlemeyesin ya? Nasıl empati kurmayasın? Mesela bak, affetmeyi bilmeyen, affetmekten hoşlanmayan biriyseniz evlilik size göre değil. Yani bunu nerede duyacaksın, nerede öğreneceksin ha? Sonra mesela hayatınızda bir kez mesela şey dediyseniz, yok bu benim prensiplerime aykırı. Evlilik size göre değil. Ne prensibi kankam? Ben toplamda 21 senedir evlilik yaşıyorum. Hala da aynı kişiyle devam ediyorum. Ve sakın bir yerde karımı görürseniz bu konuştuklarımı anlatmayın. Çok fena bozuşuruz millete. Ya ilk nişanlandığımda amacım, bakalım nasıl bir şeymiş şu evlilik denen şey amaçlıydı. O yola girmiştim. İkinci nişanlılığında yok canım, İlkinde olmadı diye hiçbirinde olmayacak anlamına gelmez düşüncesizliğiyle yapılmış. Üçüncüye nişanlandığımda hiç mi hiç niyetim yoktu. Ama 1.75 boyunda bu afeti devranı görünce, lanet olsun ya Heru ya Meru, bu benimle aynı eve geliyor. Alnında Sabahların Hanımefendisi yazısını şimdiden görüyorum düşüncesiyle başladı. Şimdi size ya Heru ya Meru deyişini açıklayacağım. Bir işe girişirken her türlü kötü olasılığın göze alındığını ve sonuç ne olursa olsun anlamında ve anladığım kadarıyla gözü kararttığınız zaman daha da verimli olabiliyor. Ya en azından felaketi göze alıyorsunuz. Evet, şimdi bir kalemde çok fazla deyim, atasözü kapsadık. Afeti devran dedik, ya Heru ya Meru dedik, gözü karartmak dedik değil mi? Bak, gözü karartmak en ilginç olanı aslında, biliyor musunuz? Yunan mitolojisinde Zeus'la Atropos'un bir kızları oluyor. Atropos kız bu arada. Okey, çarpılmam değil mi arkadaşlar? Yani Yunan mitolojisinden çarpılan duydunuz mu bilmiyorum bugüne kadar ama. Gözü karartmak. Şimdi Zeus'la Atropos'un bir kızları oluyor. Bu kız insanların kafasına girerek gözlerini karartıp onları felakete sürüklermiş. Oha! Yalnız millet, tam evlilik için biçilmiş kaftan bir sözmüş, farkında mısınız? Hayda, şimdi de biçilmiş kaftan dedik. Bunu da açıklayalım da bari eksik kalmasın. Bir işe, kimseye en uygun, en elverişli olan, adeta bu programın sizin için biçilmiş kaftan olduğu gibi. Enerjiden ayrılmayın millet. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın. İçim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar milletim, günaydınlar Şana'da. Sabahların efendisi konuşuyor. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji. Ve bugün yayın yönetmenime, bizim ekip grubuna yazdım WhatsApp'tan. Ne oldu müdür, reytingleri yollamadım, bu ay problem mi var diye. Yani çünkü yayında Kıbrıs'ın en çok dinleneni diye anons yapıyoruz. Adımız kolpacıya çıkmasın sonra diye böyle bir nükteli şey yazdım, mesaj yazdım. Yok yok diye yazdı. Her şey yolunda. Rating roket, merak edecek bir şey yok diye de cevap verdi. Evet. Yayın yönetmenim Tolay Çelebi'ye bir mesajım var o zaman. Sevgili anten müdürüm. Biliyorum biraz külahımın müdürü gibi oldu ama öyle deniyor. Bizde öyle deniyor, anten müdürü. Yani mesele de şu. Antenden dışarı çıkan her sesin sorumluluğu anten müdüründedir radyolarda. Yani ben yanlış bir şey söylersem sorumluluk ona ait. Bu gerçekten çok harika bir hayat. Hiçbir şeyle değişmezdi millet. Onu söyleyeyim. Sevgili anten müdürüm Tolay Çelebi. Evlilikler bu senin tavrın yüzünden bitiyor. Biliyorsun değil mi? Nasıl olsa her şey iyi gidiyor diye. Nasıl olsa çok güzel kadın ve bunu daha önce söylemiştim. Bir daha güzel olduğunu söylememe gerek yok. Düşüncesiyle ilgisizlik ve umarsızlıktan bitiyor. Ben evliliğimde bunu asla yapmıyorum. Elim gözüm hep eşimin üstünde. Bir ihtiyacım var mı? Genel durum toplantıları falan yapıyorum millet. Anket düzenliyorum ya. Soru 1. Son dönemde sizi rahatsız eden bir şey oldu mu? Evet veya hayır. Evetse açıklayın. Gibi. Soru 2. Geçen ay hayatımda senin kadar pis bir herif görmedim. Bu klozetin haline hiç mi aile terbiyesi görmedin serzenişinden sonra? Dün aşırı yaptığım klozet temizliğinden memnun musunuz? Evet veya hayır. Hayırsa açıklayın. Gibi. Evet, evet. Kendimi garantiye alıyorum millet. Size de tavsiye ederim. Ve birazdan sevgili eşimle nasıl tanıştım, nerede tanıştım onu anlatacağım. Sakın bizden ayrılmayın. Az önce söylediğim gibi burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji.
2: Enerji. 93.1 Sadece hit müzik.

0: Bazen evde üstümdekileri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
1: Odaklansana, fokus be kadın, fokus.
2: Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Fena'da. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Ve tabii ki her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde en sevdiğiniz adam sabahların efendisi. %100 canlı yayında yanınızda olmaya, yüzünüze tebessümler kondurmaya ve tabii ki bir miktarda cebini doldurmaya gayret ediyor. Günlerden pazartesi olduğu için biraz da böyle sendrom dolu bir gün olduğu için bizim her zaman yaptığımız, her zaman söylediğimiz bir şarkımız var, öyle değil mi millet? Evet, hazırsanız pazartesi şarkısıyla yola devam edelim. Hadi bakalım. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi, pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi. Günaydın mesajlarınız geliyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var millet. Bu arada ilk saatin de sonuna geliyoruz. Günaydın mesajı yollamak için iki seçeneğiniz var. Bizim artık bir WhatsApp numaramız var. Bizde daha ne numaralar var ya. 0533-888-1010 WhatsApp hattından günaydın mesajı olabilir. Ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı süper olur millet. Bir dinleyicim, eşinizle nasıl tanıştınız, nasıl tavladın Sabahların Efendisi diye sormuş. Bir arkadaşım tanıştırdı ben rica edince. Karım da bana bakmadan selam dedi ve arkadaşımla sohbet etmeye devam etti. Evet, bu da arkadaşım Sabahların Efendisi. Selam. Ama bakmadı yani, anlatabiliyor muyum? Ben sonra masasına peçeteyle, çok geri kafalıyım değil mi? Evet, biliyorum. Sonra masasına peçete yolladım. Şey yazdım. Benimle ilgileniyorsan kutucuğu işaretle. Bak, o zamandan anketörlük varmış bende. Ha, düşüncem de şu. Şimdi o peçeteyi buruşturup atarsa zaten bana uygun bir tip değil. Gülümserse, bana bakarsa, yüzü kızarırsa falan süper. Neyse, gülümsedi. Ben de yanına gittim. Birkaç şey sorabilir miyim dedi. Sor dedim. Evli misin dedim. Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok dedi. Peki, ikiden fazla çocuğun var mı? Bak, o kadar beğenmişim ki kızı 38 yaşında iki üvey çocuğa kadar vize verebiliyorum hala. Farkında mısınız bilmiyorum. Ha, bir de yani tanıştığımızda aylık gelirim -2000 liraydı falan. Yani 2006'dan bahsediyoruz, az para değil. Eksi de olmak için her ay 2000 lira. Neyse, devam ettim. Tedavisi olmayan bir hastalığın var mı dedim. Yok dedi. Nedir Allah aşkına bu saçma sapan sorular dedi. Hayatım dedim. Bizim birlikte olmamıza engel olacak bir şey var mı diye kontrol ediyorum, tamam mı? Ne dedi biliyor musunuz? Öyle bir engel yok. Ve ben, sütten dili yanmış olan ben Sabahların Efendisi, kaynar sütü kafamdan aşağı dökmeye karar verdim o anda. Ve o gün dedim ki ona, bak dedim, serbest hesap, vadeli mevduat, altın gümüş hesabı.

0: kripto varlıklarım, donumda ve çorbamda zor zamanlarda sakladığım toplam 1780 liram var ve bugün tamamını sana harcamak istiyorum. Evet bebeğim, sana harcamak istiyorum. Hoşuna gitti. Beraberiz arkadaşlar, 20 senesi nikahlı, kalan 2,5 seneyi de helal edin artık arkadaşlar. Görüyorsunuz elimden geleni yapıyorum ya. Hiç mi emeğime çabamasa minnet yok. Karımı çok seviyorum arkadaşlar. Yani hayatta yani tekrar dünyaya gelsem mesela yine onu arar bulurdum ben ya. Dünyanın en güzel kadını benim için. Bu arada ilk saatin sonuna geldik millet. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu. Ama unutmayın bir saatimiz daha var. O yüzden sakın bizden ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Günaydınlar herkese. İkinci saatin startını verdik. Ve söyleyin bakalım neye ihtiyacınız var? Ya lütfen ya, ne olursunuz para demeyin. Dolar milyarderinin de paraya ihtiyacı var ona bakarsanız. Ya para değil ki sizin istediğiniz, başka bir şey biliyorum. Biraz huzur, biraz eğlence belki. Ben Deniz Sabahların Efendisi, size huzur veremem. Çünkü kendim şahsen bizzat biraz huzursuz bir tipim. Ama eğlence için doğru yerde, Radyo Enerji'desiniz. Burası Arz'ın merkezi, Türkçe pop müziğin krallığı ve Kıbrıs'ın en çok dinleneni. Evet, Türkçe pop'un en çok dinleneni. Benim mesela neye ihtiyacım var Sabahların Efendisi diye soracak olursa birisi, para değil. Benim ihtiyacım olan çok çok çok iyi para kazanan bir kadın. Oldu Sabahların Efendisi, genç ve güzel de olsun bu kadın bari. Olsun be kanka, ağzından bal damlıyor. Yani bakın, bakın hiçbir zaman öyle kelle koparıcı, para yiyici bir insan olmadım. Beni tanıyorsunuz. Sadece hayallerim var. Ve ancak bu hayallerime saygı duyan zengin bir kadın beni Ütopya'ma taşıyabilir. Bunu anlıyorsunuz değil mi millet? Ya karım da yavrum ne yapsın, elinden geleni yapıyor. Para da kazanıyor. Ama hala ben para kazanmadan geçinebileceğimiz bir maddi ortam yaratamadı bize. Olmadı, yapamadı. Karıma açtım duygularımı dün. Yani ondan farklı ve zengin bir kadın ihtiyacımı anlattım. Olabilecek dilimin döndüğü en nazik şekilde. Ama çok yadırgamadı. Çünkü zaten karıma göre ben asrın gördüğü en zırdeli değişiğin tekiyim. O açıdan ben seni çok seviyorum dedi. İkinci bir iş daha bulurum senin için. Elimden geleni yaparım dedi. Ya şekerparem benim ya. Ama dedi önce bir söyle. Nedir bu hayalin? Gerçekleştirmek istediğin nedir? Ya dedim, rap albümü yapacağım ben. Çok salaksın dedi. İyi yap bari. Yok dedim, bir ricam daha olacak. Şimdi bu 5 sene içinde neymiş ricam dedi. Şimdi ben senden 5 yıl istedim. Öyle 3. yıl geldiğinde bir halt yaptığın yok. Git bir iş bul, kendi kendine pikpiklenmeye başlamayacaksın. Hayır çünkü olacağı anlatayım ben. Bir gün 8 saat çalışmışsın, yorgun eve geleceksin. 3. projemiz yılında bir bakacaksın ben kanepede oturuyorum gene. Ve televizyon bile açık değil. Öyle boş boş bakıyorum etrafıma. Çünkü düşünme günüm o gün. Yani rap albümü yapıyoruz burada. Türk atasözü ne der? 1000 düşün bir söyle. Değil mi? Genelde rapçiler 1000 söylüyor gerçi ama. Çok fazla laf var biliyorsunuz. Ve ben ve sen beni otururken görünce son 3 yıl gözünün önünden film şeridi gibi geçip küçük çaplı bir sinir krizi geçireceksen, işte bunu istemiyoruz. Okey miyiz? Hayatım, bir küçük mesele daha. Bu 5 sene içinde dışarı çıkacak, eğlenecek fazladan paramız olmayacağı için büyük ihtimalle 5. yılın sonunda 5 çocuklu küçük bir aile olacağız. Buna hazır mısın? Hani soracaklar, çocukları çok seviyorsunuz herhalde değil mi diyecekler. Yok diyeceğiz yokluktan. Evet, Sabahların Efendisi'nin rap albümü yüzünden oldu bunlar. Ya hayır, kadın bir fedakarlık için yola çıkıyor. Düşünsenize, 40 yaşında bağımsız bir kadınsınız, 50 yaşında 5 çocuğunuz var bol bol. Yani, niçin? Kocan rap albümü deniyor. Yani, bu arada komik olan ne biliyor musunuz? Ben rap sevmiyorum bile. Yani, tek yapmaya çalıştığım, alakasız bir konuda bile başarabileceğimi kendi kendime ispat etmek. Da işte karımın suçu ne? Ya onu çok aşırı seviyorum. Bunu ona yapamam ya. Vallahi yok yok. Ben boşanıp zengin bir kadınla evleneceğim ya. Olmaz böyle. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin zamanı. Yine söylüyorum, günaydın mesajları bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazarsanız çok mutlu olacağız millet.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Victoria Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2020.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba milletim. Radyo Enerji'de sabahların efendisi ben. Ve bu sabah yayınını Kıbrıs Radyoları'nın çoğunda açık şu anda. Ve ben bu saçma sapan sorumluluktan hiç haz etmiyorum. Yani yüz binlerce insanın radyo eğlencesi kaderini belirlemek bir kişinin üstünde kalmamalı. Yani ben sırf sorumluluk almamak için komedyen oldum ya. Evet. Sonra da diyorum ki kendime, oğlum sabahların efendisi. Sana ne oğlum sabahların efendisi? Eğlenmezlerse eğlenmesinler. Zorla mı dinletiyorsun? En çok dinlenen olmanın bir sebebi var. Zaten seviyorlar seni. Dert etme. Ne yapıyorsan yapmaya devam et diyorum. Tamam da diyorum sonra. Zaten bu çok dinlenme meselesinin kaynağı da çok fazla dinleyicim var diye çok çalışıyor olmam. Delirmiş çabalar sarf ediyorum ya. Ah, bilmiyorum arkadaşlar, yakında emekli olmam kaçınılmaz. Yani büyük bir parti mal kaçırıp ya bu öyle bir meslek de değil ki. Yani son bir vurgun yapıp emekli olayım dediğiniz zaman vurgun en son aldığınız dandik radyo sunucusu maaşımız oluyor. Son ayın maaşı yani. Evet. Başka bir şey yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz radyo sunucularını süper zengin sanılan dinleyiciler, ben hariç tabii ki, yanılıyorlar ya. Samimi söylüyorum. Birçok radyo sunucusu sürünüyor. Sürüngen olduk bildiğin ya. O yüzden her gün diyorum ki, her gün olmasa bile her hafta bir dinleyicim birer lira yollasa bana, 400 bin dinleyicim var. Kaç para yapıyor bir söylesenize bana ya. Hadi bakalım, o güzel eller, pamuk eller cebe girsin mi? Girsin girsin. Günlerden pazartesi. Her zaman sendromlu bir gün. Sevmediğimiz bir gün. Ama en azından Allah'tan radyonuzda sabahların efendisi var. Ya Rabbim ne kadar şanslısınız ya. Vallahi billahi. Ayrılmayın. Daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5.

0: Kıpırasım.
1: Kıpırasım.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar, iyi haftalar milletim. Radyo Enerji'de ölmeden bir radyo efsanesi. Sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ya aslında başka alanlarda da efsaneleşmişliğim vardır ama çoğunuz sadece radyoyu deneyimlediniz. Mesela hiçbiriniz Çin usulü mantı çorbası, vantom çorbamı içmediniz. Her canlının fani dünyada tatması gereken bir lezzet. Timsah ve yarasa etiyle yapılıyor. Sahi millet, Kıbrıs'ta timsah eti bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor muydunuz? Bereket. Bereket, Miami uranyum kartelleriyle bağlantılarım sayesinde sağlayabiliyorum. Timsah etini, evet. Ya gönül isterdi açık seçik yapılan bir iş olsundu da uranyum kaçakçılığı konusunda bir efsane olarak anılayım. Ama unutmayın, az önce konuşulanları duymadınız, bilmiyorsunuz. Evet. Ya ben ister miyim? Yani kaçak değil de yasal olarak ithalat ihracatını yapardım uranyumun ama gümrüğü anormal pahalı millet. Anlatabiliyor muyum? O açıdan sadece hisse senetlerini alabiliyorsunuz. Ne var milletim ya? Basit küçük hayatımı bu tür fantezilerle zenginleştirmeye çalışmam suç mu Allah aşkınıza ya? Tabii şimdi siz diyorsunuz ki biriyle 30 sene evli kalıyorsun. Bir gün bakmışsın, hiç tanımamışsın aslında. Ya o açıdan belki de diyorsunuz anlattıklarının hepsi doğrudur ve tıpkı hayal dünyasını zenginleştirmeye çalıştığı gibi uranyumu da zenginleştiren tek kişidir Kıbrıs'ta. Olabilir, olabilir. Evet evet tabii, 20 yıldır bu işi yapıyorum. Elim ayağım uranyum içinde ama Kıbrıs'ta Kaymaklı'da 3 artı 1 dairede oturuyorum. Bayağı değmiş aldığım riske değil mi? Evet, bütün o radyasyon bilmem ne. Bir dinleyicim sabahların efendisi demiş, senin programını çok dinlemek istiyorum ama hep evliliklerden ve kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorsun. Ve ben evli değilim, bekarım ve sevgilim de yok. Empati kuramıyorum. Ya güzel kardeşim diye cevap verdim. Ben bu programı en çok senin gibiler için sunuyorum. Siz dinleyin diye. Dinleyin ve oturun oturduğunuz yerde. Gidip saçma sapan bir flört, bir ilişki, bir nikah yapmayın. Öyle kalın diye yapıyorum ya. Ya bu program bir kamu spotu gibi, aydınlatma metni gibi arkadaşlar. Ya bu bir nevi yaşam sigortası kankacığım. Niye dinlemeyesin? Nasıl empati kurmayasın? Mesela bak, affetmeyi bilmeyen, affetmekten hoşlanmayan biriyseniz evlilik size göre değil. Ya bunu nerede duyacaksın, nerede öğreneceksin ya? Sonra hayatınızda bir kez bile mesela şey dediyseniz, yok bu benim prensiplerime aykırı. Evlilik size göre değil. Ne prensibi kankam? Ben toplamda 21 senedir evlilik yaşıyorum. Hala da aynı kişiyle devam ediyorum. Ve sakın bir yerde karımı görürseniz bu konuştuklarımı anlatmayın. Çok fena bozuşuruz millet. Tamam mı? Ya ilk nişanlanma dönemimdeki amacım, yani bakalım nasıl bir şeymiş şu evlilik denen şey amaçlıydı. İkincisi, yok canım ilkinde olmadı diye hiçbirinde olmayacak anlamına gelmez düşüncesizliğiyle yapılmış. Üçüncüye nişanlandığımda hiç mi hiç niyetim yoktu. Ama 1.75 boyunda bu afeti devranı görünce lanet olsun ya herru ya merru, bu benimle aynı eve geliyor. Alnında sabahların hanımefendisi yazısını şimdiden görüyorum düşüncesiyle başladı millet. Vallahi billahi ya. Ya şimdi size ya herru ya merru deyişini açıklayacağım. Söyledim çünkü. Bir işe girişirken her türlü kötü olasılığın göze alındığını ve sonuç ne olursa olsun anlamında. Ve anladığım kadarıyla gözü kararttığınız zaman daha verimli olabiliyor. Yani en azından felaketi göze alıyorsunuz. Ve evet, şimdi bir kalemde çok fazla deyim atasözü kapsadık. Afeti devran dedik. Ya herru ya merru dedik. Gözü karartmak dedik. Evet, gözü karartmak. En ilginç olanı aslında bu, biliyor musunuz? Yunan mitolojisinde Zeus'la Atropos'un bir kızları oluyor. Atropos kız bu arada. Evet. Okey, çarpılmam değil mi arkadaşlar ya? Yani Yunan mitolojisinden çarpılan duydunuz mu bilmiyorum bugüne kadar ama. Gözü karartmak. Şimdi Zeus'la Atropos'un bir kızları oluyor. Bu kız insanların kafasına girerek gözlerini karartıp onları felakete sürüklermiş. Oha! Yalnız millet tam evlilik için biçilmiş kaftan bir sözmüş, farkında mısınız? Hayda! Şimdi de biçilmiş kaftan dedik. Bunu da açıklayalım da bari eksik kalmasın. Bir işe, kimseye en uygun, en elverişli olan. Yani adeta bu programın sizin için biçilmiş kaftan olduğu gibi. Enerjiden ayrılmayın millet. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: söyleyeyim mi? Ben bu adamı dinleyince garip oluyorum ya.
1: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan Mekioti gibiyim ya.
2: Sabahların efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2600

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aporda ol.
3: Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
2: Güçlü ol, fit ol, her aporda ol.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Fit Sports Club, hayatın nasıl sport?

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.com.

meydana. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yeni müzik. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8000

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. Hmm.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor kas.
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl. VIP

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2020.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
5: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
6: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club Hayat.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sende.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an sporda ol.
4: Hemen şimdi aramız.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Hey!

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cyprus Express

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.